kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken geleceğim. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreği insanlansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım.
1: Yani benim güzel annem, alaşafağında ülkemin yıldız uçurmak varken o taraf yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştı. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenim cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım.

bağ geliyor. Yine acılarım tazelendi günüm. Yine yüreğim buzlara döndü. Güneş bile eritmiyor artık beni. Yılların aklıma geldi. Gönlümdeki

Mabuzhane bile canım almadı gülüm. Neredesin? Şimdi bir toprak mısın gülüm? Sivas'ta yandı gülüm. Ölüm, ölüm Kars'ta kaldı gülüm. Ölüm dersin.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım.
1: Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Beklemen anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım.

sevdamsın. Gözlerinde yüreğin, yüreğinle sevdamsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Hadi hadi durma gel, ellere

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım, her

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
3: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhaba, iz bırakanlar an itibariyle başladı. Hoş geldiniz. Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, perşembe gününe başlarken böyle gönlünüzden içeri usul usul akan bir türkü girsin istedim. Evet, bugün yayına Ferhat Üngür, Remzi Tekin, Kaybettim Leyla'mı adlı parçayla başlamak istedim. Çünkü bazen bir insan değil de bir umut kayboluyor ya. Bazen Leyla dediğimiz şey aşk değil, hayatın kendisi de olabiliyor. Sevgili dinleyicilerim, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum hepinize. Bendeniz Berna Ütünük. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayım. Hani bir mikrofonun diğer ucunda siz varsınız. Bir yol emek, bir ömür var. Ben hep söylüyorum, bu cümleyi o yüzden çok seviyorum. Yani mikrofon ucunda siz varsanız yolu da, emeği de, ömrü de var oluyor. Türküler neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü türkü yoldaştır. Gurbette omuzumuza dokunur. Sevdiğimizi kaybettiğimizde böyle ne bileyim adını koyamadığımız bir duyguda bile sizin yerinize söylüyor. Bazen annenizin sesi oluyor, bazen babanızın bakışı. Türküler hafızadır. Bu toprağın arşivi, bu milletin kalp atışıdır. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır kesintisiz yayında. Evet, bir radyo sadece müzik çalmıyor bakın. Bir kültür taşıyor, bir hafızayı ayakta tutuyor. Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla çok büyük bir aileyiz. Kısacası Çağdaş Medya Grup'la. Evet, iOS ve Android uygularımızdan bizi ücretsiz olarak aplikasyon uygulamamızı indirebilir. Nerede olursanız olun bir tık uzağınızdayız, bilin isterim. Evet, bugün de türkülerle konuşacağız. Konuşamadıklarımızı türküleri anlatacağız. Siz de isteklerle, selamlarla içinizden geçenlere ortak olmak isterseniz Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Ferhat Üngür zaten Özgün Müziği'nin içli yorumcularından biri. Remzi ise, Remzi Tekin yıllardır Anadolu böyle türkülerini rock versiyonuyla taşıyan çok kıymetli bir sanatçıdır. Ben senden bu kıymetli eseri sizlerle buluşturmak istedim. Evet, perşembe günü haftanın yorgunluğu evet üzerimizde olabilir. Ama unutmayın, bazen bir türkü insan içindeki karanlığı bir anda dağıtır. Evet, Leyla'mızı aradı kendimizi bulmak için. Buralardayız efendim. Saatler 15'i gösterinceye dek. Sergülüm gelsin, sözüm sanadır diyecek. Tüm Radyo Çağdaş canlarına armağan olsun.

0: Evet efendim, böyle güzel türkülerimize devam ediyoruz. Bir Karadeniz çalışması bizlerle birlikteydi ama şimdi size Koray Çatal'la Ebru Keleş'in çok kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum müsaadenizle. Hani bildiğimiz üzere Beyaz Leçek çok sevdiğimiz türkülerden bir tanesi. Bunu önceden Gökçen Kahraman seslendiriyordu. Ama şimdi iki güçlü, iki genç sesin bir araya gelmesi hakikaten beni çok mutlu etti. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.
1: Gülmez tepesine kaldık mezarı, görünür uzaktan Munzur dağları, düzgün baba koru kalan sağları, bülbül güle ağlar, ben de anama beyaz leçeğini sarım yarama. Dost berbatı yandı gene yürekten, varmadan koz ata döndük pertekten, Sultan Hıdır kurtar bizi felekten, bülbül güle ağlar, ben de anama beyaz leçeğini sarın yarama.

biraz Leçek böyle Anadolu'ya şöyle geçmişimize baktığımız zaman çok kıymetli, çok kadim bir anlatısı vardır aslında. Çünkü Anadolu'nun kadim sözlerinden biridir beyaz leçek. Böyle acısı biliniyor, evet, çünkü bu türkü bir ayrılığın, bir kavuşamamanın, bir iç yangının türküsü olduğunu da bellidir. Lekesiz bir aşkın üstüne düşen kader gölgesi gibidir aslında. Evet, şimdi ise kıymetli bir Cem Doğan Gafil Gezmiş aşkın türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Evet, Cem Doğan Gafil Gezme Şaşkın adlı çalışmasıyla bizlerle birlikteydi. Şöyle bir mesajlara bakalım, kimler bizlere ulaşmış, neler söylemişler. Berna Hanım iyi yayınlar. Beyaz leçek çalarken annem geldi aklıma, böyle başına beyaz yazma takardı. Ben çocuktum, şimdi uzaktayım. Türkiye annemi armağan ediyorum demiş Gebze'den Ahmet Bey. Evet, bazı hatırlamalar da güzel oluyor ama şöyle de oluyor. Hani bütün Türkler aslında annemizi, büyüklerimizi, dedemizi, nenemizi, o yaşadığımız o toprakları, coğrafyayı zaten hatırlatmıyor mu? Hani benim bazen böyle kokular da gelir burnumun ucuna. Şöyle hemen bir geçmişe götürür, eminim sizlerde de oluyordur. Şu an arabada dinliyorum, trafik var. Türkülerde sabır geliyor insana. Çok teşekkürler demiş İzmit'ten Muharrem Bey. Selamlar olsun. Et Londra'dan dinleyenler var. Selamlar Berna, Enfield'dan Murat ben. Gurbetten selamlar aslında yazmış. Londra'da yağmur var ama ses çalınca içim ısınıyor. Bu türküyü haset kalanlara gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Londra'ya da çokça selamlar. Yakında oradayım. Berna abla, iyi ki varsınız. Perşembe günü yorgunluğumu türkülerle atıyorum. Ender Balkır'dan bir türkü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Kartepe'den Hasan. Selamlar olsun sevgili Hasan, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. O kıymetli vakitlerinizi ayırıp dinlediğiniz için, böyle önemseyip mesaj attığınız için çokça minnettarım hepinize. İyi ki varsınız, Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Ender Balkır, çöl yazında ekilmiş bir kara duman, uzun havasıyla sizlerle birlikte olsun efendim. Hepinize keyifli dinlemeler.

Efendim, bu eser aslında anamın bir halk türküsüydü. Anadolu'nun böyle yaşlı topraklarından kopup gelmiş, böyle sözü dağlara, dumana, hasretle karışmış bir ağırlık taşıyor. Evet, bu Çöz Yıldız'da ekilmiş bir kara duman diye başlayan söz

Bu eser de TRT 1'deki Leyla Ayı Matem, yani Muharrem ayına özel programda en çok izlenilmiş. Gerçekten özellikle sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntüleme almış bir eserdir. Bir ağıttır aslında, bir Kerbela ağıtıdır. Evet, Kerbela çölünde yaşayan o trajediyi İmam Hüseyin Hazreti Abbas bu imgeleri anlatıyor. Yani kısacası kara duman motifi o gün acısı, kederi ve o duman içinden görünen imam figürünü sembolize etti. Bu kıymetli eserde sizlerle buluşturduk efendim. Şimdi ise Erdal Beyazgül Feleğin ettiği işi duydun mu? Merhabalar, selamlar. İzmit'ten Fatma ben. Evimde tek başıma çay içiyorum. Yine her zamanki gibi bana misafirsiniz. Dışarıda da hafif rüzgar var. Türküler olmasa insan içi çok ağır geliyor gerçekten. İyi ki buradasınız demiş. Sevgili Fatma, çok teşekkür ediyorum. Evine bize misafir ettiğin için, konuk ettiğin için, o yalnızlığını bizlerle buluşturduğun için. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan.

durma yeter. Aşkı, vefayı, derdi, ayrılığı, razı oluşu bu eserde gerçekten bulabiliyoruz. Söz ve bestesi Nesim İçmen'e ait olan bu kıymetli deyişi sizlerle buluşturduk. Zaten Tolga Sağ'ın yorumu özellikle o kadar kıymetliydi ki bunu sizlerle buluşturduğum için ben de çok mutluyum. Hadi o zaman kıymetli bir Hüseyin Korkan Korkmaz 5. deyişi eserini sizlerle buluşturalım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet efendim, böyle kıymetli eserlerle sizlerle birlikteyiz. Saatler 14'ü gösteriyor. Şöyle hangi eseri yayınlasam diye düşünüyorum da bir Ahmet Kaya çalışmasını sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Mesela Beni Vur. Evet, sözü Yusuf Hayaloğlu'na, müziği ise Ahmet Kaya'ya ait olan çok kıymetli bir eser.

Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bu eser aslında Ahmet Kaya'nın 1990'lı yıllarda çıkardığı böyle dönemin en sert, en içten türkülerinden birisi olarak da biliniyor. Hani sözlerinde de zaten açık açık bir meydan okuma vardır. Beni Vur türküsü de öyle insan içindeki o yalnız ama dimdik dönen hali de anlatıyor. Hadi hep birlikte kulak verelim.

Evet efendim, böyle Ahmet Kaya'dan mı gitsek diye düşünüyorum ama... Ne güzel geliyor değil mi bu sesler? Ahmet Kaya olunca böyle uzun uzun diye dinlemek isteriz. Ama tabii bir Bozkır'ın Tezenesini çalışmasını yayınlamasak olmaz bu programda.

Evet Neşet Ertaş, gelsin bakalım Ahirim Sensin eseriyle. Bu eser böyle hani aşkın son durağı gibi oluyor ya, Ahirim Sensin demek. Hani ömrünün sonuna kadar dönüşü olmayan bir bağ. Bu türküde sevdadan vazgeçmek yok kıymetli dinleyiciler. Kaderle barışılmış bir teslimiyet var. Bir insan hayatındaki son sığınağı gibi. Hadi kulak verelim Neşet babamıza, saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Hep söylüyorum, türküler bizi her zaman kendimize götürür. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Berna Hanım, Radyo Çağdaş 20 yıldır bizim evin sesi. Çocukluğumdan biridir dinliyorum. Bütün türküleriniz harika demiş. Başeskine'den Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyorum ya, harikasınız gerçekten. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eşimle ilk tanıştığımızda bu türküyü dinlemiştir. 25 yıldır evliyiz. Ona buradan kucak dolusu selam demiş Kemal Bey de Gölcük'ten. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Nice 25 yıldır diyelim. Aşkınız, sevginiz, sadakatiniz hep daim olsun inşallah. Neşet babamızın o kıymetli sesini bir dinleyelim. O kıymetli eserine şöyle bir kulak verelim. Böyle içimizdeki acılara, anılara, hatıralara şöyle bir gidip gelelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

Aysel Hanım bizleri dinlemekteymiş. Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sizi İzmit'ten dinliyorum. Özgür Tüzer'den Beni Beni türküsünü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki derman edelim. Hoş geldiniz bu arada. Sefalar getirdiniz. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Evet efendim, Can Kıtar Doğan bizlerle birlikteydi. Belgüzar adlı çalışmayla bir de akustik versiyonu. Bunu biliyorsunuz ki kıymetli sanatçımız Sefa Takkiraz o kadar güzel yorumlamıştı ki. Ama akustik eseri beni benden almadı değil. Zaten belgüzar kelimesi başlı başına bir duygu. Böyle hatıra demek, geride kalan ama silinmeyen demek. İnsanın ömründe bıraktığı iz demek aslında. Herkes belgüzarına selam etsin. Mutlaka içimizde bir yerde bir belgüzarımız kalmıştır geçmişe dair. Evet sevgili dinleyiciler, hayatınızda kim bilir bir belgüzar bıraktı, kimi hatırası, kimi kalbinizde sessizce taşıyordur ama bir de neyleyim çalışmasını buluşturalım sizlerle. Oğuz Aksaç'la Olgaç Yurtsever son dönemlerde en çok istek alan eserlerden birisiydi. Ali Bey'e darman etmiş olduk. Merhaba Berna Hanım, yayınlar diliyorum. Vallahi sayenizde türkülere doyamıyorum. Her biri birbirinden değerli türkülerimiz. Bu türküleri dinleyip de geçmişe gitmek mümkün değil. Her gün dinliyoruz. Sizin seçtiğiniz bir türkü herkese armağan ediyorum demiş Erkan Barçım. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Dubai Port güvenlik personellerine ve ev yap temizlik personellerine de ben de kendimden bir selam vermek isterim. Selamlar olsun sizlere. O zaman dinleyelim şöyle kıymetli sanatçılarımızı. Sonrası buralardayız. Ulaşmakta isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattımız.

Evet, bir perşembe günü saatler 14.34'ü göstermekte. Bendeniz Berna Uytunönk. Son yarım saatimizin içerisine girmiş bulunuyoruz. Sevgili Serhat Tümay kardeşim beni dinlemekte. Ablam buradan ulaşabiliyor muyum diyor. Tabii ki Serhat'cığım. Çalan bütün eserleri sana armağan edeyim ben.

Türk halk müziğinin en güçlü seslerinden bir tanesi olan Özcan Türepistler'le birlikte akustik versiyonla Esti Seher yeni diyecek. Son dönemlerde hakikaten akustik eserler o kadar sevildi ki öyle sade, yalın, içten sadece sözlerin olduğu, müziğin hafifletilmiş olduğu inanılmaz güzel bir eseri buluşturacağız şimdi sizlerle. Berna Hanım çok teşekkür ediyorum. Dubai Port güvenlik personelini ve ev yaptığı müzik personelini armağan ettiğiniz için Erdal Erzincan'dan bir eser Özcan Türe'de olur. Armağan ederseniz seviniriz demişler. Vallahi tabii ki de armağan edebilirim başka öz üstüne. O kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Kolaylıklar diliyorum Erkan Bey size de. O zaman Esti Seher yeni akustik versiyonuyla sizlerle buluşturalım Özcan Türe'yi. Hemen ardından güzel Erdal Erzincan yorumu sizlerle birlikte olsun. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum.

Valla bağlama vizitörü deyince Erdal Erzincan geliyor yaşayan efsanelerimizden. Çok taze bir eseri sizlerle buluşturdum. Erdal Erzincan ve Merdan Erzincan Söyle Gülüm eseri bizlerle birlikteydi. Hani yanık bir aşk hikayesi olur ya, hasret ve yalvarış arabası. Gülüm hitabıyla sesleniş. Hakikaten Türk halk müziğine çok kıymetli bir değer katan sevgili Erdal ve Mercan Erzincan bizlerle birlikteydi. Evet, şimdi ise güzel bir Özlem Özdil eseri sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Gelsin efendim Rodosya Mahı. Bir diğer adı da Ayıplarım Gönül Seni. Evet, Akif Bey bizleri dinlemekte, selamlar olsun. Siz Özlem Özdil'i çok seversiniz Akif Bey. Bunu armağan etmek isterim size, kabul ederseniz. Hoş geldiniz tekrardan. Hepinize keyifli dinlemeler.

Bu arada son dakika mesajları görmek ve görmemek arasında kalıyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Serhat diyor ki Güler Duman deli alçalar mısın? Annemle kahvaltı yapıyoruz, seni dinliyoruz. Selam var çokça ablam demiş. Annenin ellerinden öpüyorum. Selamlar olsun, afiyetler olsun efendim. Sevgili Serhat Tümer kardeşim. Oo, Aslan Bey de buralardaymış. Aslan Bey'e de çokça selamlar. Çalan bütün eserleri ben Aslan Bey'e derman edeyim. Severseniz Özlem Özür değil mi? Bu arada Güler Duman gerçekten bugün çok yayınladım. O yüzden diğer türküleri ben size derman edeyim isterseniz. Güzel de olur Serhat'cığım değil mi? Hadi bakalım Serhat Tümer ve sevgili annesine armağan olsun. Tabii ki sevgili Aslan Bey'e de.

Evet, Özlem Özden'in yorumladığı Alevi Bektaşi geleneğine ait güzel bir deyiş dinledik efendim. Rodos Yamah'ı ayıpların gönül seni olarak da geçiyor efendim. Yani Özlem Özden deyince hem sesiyle hem de bağlamasıyla bu esere kendi dokunuşlarını katan kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Şimdi ise Edip Akbayram işte gidiyorum Çeşme Siyahım adlı parçayla kapanışımızı yapalım. Evet, bir perşembe günü daha sonuna geldik. Saatler 15'i gösterirken mikrofonun başından ayrılma vakti. Bugün türkülerle dertleştik, nefeslerimizi içimizde temizledik. Bazen Ahmet Kaya ile direndik, bazen Neşet Ertaş'la susup kabullendik. Hani her eser her duyguyu, her duyguya dokundu diyebiliriz. Her sözde bir yere değdi. Evet, Radyo Çağdaş sadece bir frekans değil, bir hafıza, bir kültür, bir yoldaş. 20 yıldır kesintisiz yayında olan bu çatı altında Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla büyük bir aile olmanın da gururunu yaşıyoruz her zaman. Bugün bize mesaj atan, içini açan, bir türküyü birine armağan eden herkese gönülden teşekkürler. Siz olmasaydınız bir mikrofon gerçekten eksik kalırdı. Nasip olursa yarın yine aynı saati aynı keyfi paylaşmak adına buralardayım. Evet, hayat sizi yorabilir ama türküler hep omzunuzda olsun efendim. Ben Deniz Berna Uytunuhunk. Gönlünüzdeki sesi kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden. Anlamaz.

gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız.

şacağım. Belki bir gemi güvertesinde sen beni unutmuş, için kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

battı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Öptüm o ıslak dudaklarından, öptüm o ıslak dudaklarından. Sözlerim doğuyor gecelerime.

Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştık saçlarından.

saç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınar.

nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renk.

sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım.

kızlar, martılar yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı. Uçan kuşlar, martılar yeşil tatlı bir bahar, gülen şen

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

ebediyete atıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

bilmem nelere gark olmadı zihnin ateşi için. Ferhat dağları delmedi mi şirinin aşkı için? Kusur ise her saniye her yerde seni anmak. Mecnun az mı yemin etti Leyla'nın başı için?

sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağır dağ küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içir.

en yorulmaz yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım, sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasret İstanbul.

herkes. İlk kendi yaşıyor sanmasa. Sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şilin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman uslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amorf durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde 100 yıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı.

Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen iyisi mi söyletme beni.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

0: fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti, felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde
1: sana hiçbir yazmayan dilimden utandım. Sana akmayan yürekte zaten yokum ben.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka hal

Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Gözyaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdim. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmayan. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Büyüyecek adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil. En yakınlarında hep onları gördüler. Hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemedi. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlara şırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, sürdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını

Suspus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde telleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesimde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, ben de sana yetecek kadar ben kalmadım.

işte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldun benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim

gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman olur. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behtinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her taraf uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir, her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden beter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini? Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.